Bu Tuti Haryanti Sugeng Dalu, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi njih, Mbak Susi, Mbak Murni, ugi saya kemawon ingkang sami nyawiji Sugeng Dalu. Bu Riono ngaturaken Sugeng Dalu, sugeng istirahat kadosipun sampun sare. Jadi nyidam, wau nyidam sari ingin Bu Riono je. Wau Pak Herman ngersakan sekar sesideman sampun medal ugi. Bu Riono badhe kinten-kinten salam kagem Bu Indarto sekalian, lajeng Bu Neni, bunga teman, Bu Nani sugeng dalu ugi Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda salam kagem Bu Indarto sekalian, lajeng Bu Neni, bunga teman, Bu Nani sugeng dalu ugi